daha orası hadiseli. Ben de tengu buka fiini nevimaka lokal sebele. O nevimaka doktu yusi itene arı lokal. Atı neyi kalabele lorifel moras mayı da itine hatu. Depois, idem ak tengi kuda pire tepu. Saya telah kuda pire tepu, maka esi sempre ataka. Nevimaka usi vere, akse atu zamuru pare, kumbaya sire,

Tanrı Tengri Buka filmine bir nota lokal, sefer, o nöleden doktu yüksüyten yarı lokal. Hatta neyi kalabeyle Lerifel Morris Mayı'da ettiğine hatı. Depois, ida noktan ki kuda tüyle tepu. Seyir kala kuda tüyle tepu, maka esi sempre ataka. Nöle hausuz vere, akça atınca umuru karı, kumbaya sire,